Camila Cabello, Maya Mayla 706. Herkese merhabalar. Sabah moduna başladık. Yepyeni bir haftanın başında müzik dünyasının fenomenleriyle 10'a dek birlikteyiz. Ben Serdar. Bir Rexha, Faithless, New Religion.

0: Şarkılarını liselerde gördüğümde her zaman beni heyecanlandıran isimlerden biri olmuştur. French Montana, Sofia Reyes'in eşliğinde buradaydı. Final Minutes. Günaydınlar. Radyo Fere bendesin, Serdar ben ve sabah modunda bir şampol Dua Lipa buluşmasın dinlemeye var mısın? No Lie. Az sonra daha önce hüp geldi. Mail Angel, Moving to the Sun. Kaçır bak.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120.

kariyerine şöyle bir baktım da Calvin Harris'ten Elton John'a, Miley Cyrus'tan dinlediğimiz Şampol'a birçok önemli isimle işbirliklerine imza attı ve hemen hepsi de liste başarısıyla karşımıza çıktı. Şampol eşliğinde Dua Lipa, No Lie sonrasında Pencebe MC zaman şimdi.

0: Dönem kulüplerin, festivallerin ve tabii ki radyoların vazgeçilmeyen single'larından bir tanesi olmuştu. Yıllar sonra yeniden hatırladık. Major Lazer buradaydı. Watch out for this. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feremen burası, ben Serdar. Sabah modunda Teddy Swims'i The Door'la birazdan dinleyebilirsin. Öncesinde ise bu defa Tempers Still Self-Aware burada. Kaçırma.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflydan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflycard sahibi olan

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya geçişlerinde akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Merter aksiyonda, Topkapı, Zeytinburnu yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
8: Sabah Modu. Fenomen'de yeni.

Taylor Swift The Door'la buradaydı. Evde tek başına filmini izleyen var mı aranızda? Filmin çocuk yıldızı bugünlerde 45 yaşında ve belki de filme geri dönebilir. Detaylar birazdan sabah modunda.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Gençler Birliği Göztepe'yi 1-0, Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 8, sabah moduna yeni saat. Kitch Creek, Blumengarten ve Shereen David'le başlıyor. Good Geno.

Dar yağışı Brownies'e buradaydı. Serdar ben, sabah moduna devam ediyoruz. Günaydınlar. Sinema severleri bir sorum olacak. Şimdi 90'larda vizyona girmiş ve sizleri en çok etkileyen, en sevdiğiniz film hangisiydi? Eminim ki bu soruya birçok filmle yanıt verebilirsiniz. Acaba onlardan bir tanesi de Home Alone olabilir miydi? Evde tek başına. Çok keyifli, çok eğlenceli bir film serisiydi. Ve işte o filmde çocuk oyuncu olarak yer alan Macaulay Culkin bugünlerde Hollywood'da bir yetenek ajansıyla bir sözleşme imzalamış ve bu da işte Evde Tek Başına serisine geri döneceği şeklinde bazı iddiaları ortaya çıkarmış durumda. Bir de işte o ajansa Tom Cruise ve Jennifer Lawrence gibi isimler de varmış. Hepsini bir arada bir Evde Tek Başına filminde izlesek acaba nasıl olurdu? Kulağa gerçekten güzel geliyor.

0: merhabalar. Herkesin en sevdiği şarkılardan bir tanesi kuşkusuz sosyal medyada 500 binden fazla videoda kullanılmış Email Angel ve Times buradaydı. Radyo Feriben burası. Günaydınlar, Serdar ben ve sabah modunda David Guetta, Sia eşinde Back My Hat. Birazdan hatırlayacağız. Öncesinde ise Olivia'nın So Easy seni bekliyor, unutma.
1: Elektronik müziğe olan tutkunu sahneye taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm.

0: Piyanoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

eğlenceli, renkli geliyor çünkü bu parçada ona Fethi Webb de eşlik etmişti. David Guetta, Sia, Fethi Webb, Bang My Head sonrasında Vincent Zamar şimdi sabah moduna Serial Love.

0: Dünyadaki en kötü kız, yani bir albüm adı için epeyce kışkırtıcı ve biraz da sıradışı değil mi? Worst Girl in America, onun 3. albümü ve işte albümün dikkat çeken parçasıyla Slater Dance. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modundasın. TSO FMX buluşmasını hatırlayalım mı? The Motto. Birazdan dinleyebilirsin. Hemen öncesinde ise Paro Stellar. Black Dilliz radyonda, kaçırma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
5: Garaj Shop'a ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
7: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Gençler Birliği Göztepe'yi 1-0, Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
12: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, arı haftalar, saat 9, sabah modundasın. Şimdi Hügel, Mail, Angel ve Ultra Nate burada, Moving to the Sun.

özel bir röportaj verdi. İtalya'daki düğünlerinin hayatının en güzel günü olduğunu söylüyor ve ek olarak da artık bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek istediğini de eklemiş. Yani anlaşılan Dua Lipa cephesinden yakında bir bebek haberi duyarsak hiç de şaşırmayalım. Blackpink'le Kiss & Make Up buradaydı sabah.

0: Asıl adı Harrison ve arkadaşları da ona işte adının baş harfi olan H'nin okunuşu H olarak sesleniyormuş. Bana o kadar da kısa gelmedi. Harrison da olabilir sanki, değil mi? Ve sahne adı olarak da işte H'i kullanıyor. R&B, Ring My Bell'le buradaydı. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feribem burası, Serdar ben ve sabah modunda bir Shaggy hiti Feel The Rush. Birazdan radyonda, öncesinde The Bossa Magnetic dinleyebilirsin, kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot garaj, şoför ekspertiz. Haydi.
5: Nescafe Express modunu

0: Ki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Sessiz Günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Rayşe buradaydı. Radyo Feriman burası. Mutlu sabahlar. Ben Serdar. Sabah moduna devam ediyor şimdi çocukken. Eminim ki birçoğunuzun oynadığı oyunlardan bir tanesidir. Yastık savaşı işte bu. Yastık savaşı biraz böyle profesyonel bir dövüş sporuna dönüşmüş. Duymuş muydunuz? Yastık savaşı şampiyonası varmış. Evet, sporcular yaklaşık böyle 1 kiloluk özel yastıklarla 90 saniyelik roundlarla mücadele ediyorlarmış. Tabii amaç burada sadece sert vurmak değil, puan toplamanız, dengede kalmanız, işte bu saldırılardan kaçmanız, gösterişli bazı hareketler falan yapmanız bekliyor. Yastıkla rakibi kafaya vurduğunuzda 1 puan alıyorsunuz. Onu yere düşürürseniz 5 puan falan alıyorsunuz. Yani gerçekten profesyonel bir dövüş sporundan bahsediyoruz. Pandemi döneminde böyle çıkmış bu fikir geliştirilmiş. Sonrasında 2022'de mesela ilk büyük şampiyonayı Florida'da yapmışlar. Kulağa nasıl geliyor? Belki de günün birinde ben yastık

0: Radyo Feraben'de tabii şarkıları çıktığı günlerde çalıyoruz ve şarkıların bazen üzerinden bu kadar yıl geçmiş olması beni şaşırtıyor. Yani zamanın ne kadar hızlı aktığını ben biraz şarkılardan açıkçası takip ediyorum gibi. 2018 serisinden bir The Prince Karma hitiydi bu. Later Bitches. Keyifli sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben. Radyo Feraben'de sabah modundasın. Biz ile Gome City burada. O host Rises birazdan. Öncesinde ise Ella Walker ve Eva Max'in Fade'le dinleyebilirsin. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Pilot garaj ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot garaj şoto ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

bugünlerde Only Murders in the Building dizisinin 6. sezon çekimleri için Londra'da çalışmalarına devam ediyor. Selena Gomez'i Ahostri sesle dinledik. Sabah moduna şimdi ise Martin Garrix'e devam. Wizard.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com'da.

Serdar ben. Sabah modunun bugün için de sonuna geldik. Umarım şahane, keyifli, güzel bir yeni hafta başlangıcı oldu sizler için. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde tekrar sabah modu için ben buradayım. Şimdi ise Karin'de.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Elektronik müziğe olan tutkunu sahneye taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç.

0: derine epe gir, çekilişe katıl.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik. Fenomen'de yeni.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Shop'a
7: ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Kartlar Dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly Dünyası'na katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Gençler Birliği Göztepe'yi 1-0, Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomenleri.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu, aksi yönde Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: haftanın ilk gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. İşte Miyagi ve Agat Love sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Adam, The Silent Partner, Ava Max, Peggy Goo hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bounce önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim,
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de
2: bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Shop Expertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: diyebilirim listede. Nicki Minaj, Shimza, Missy Elliott ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Temper City önderliğinde yapacağız.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
1: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Gençler Birliği Göztepe'yi 1-0, Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Amilli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Fenomen'de

ona dünya çapında şöhret getiren single'ı Jaja. İşte bahsettiğimiz Maya Nakamura Radyo Fenomen'deydi. Tabii ki bu arada Maluma'nın da vokal desteğini unutmamak gerekiyor. Şimdi ise pazartesi gününde Maximum Hit'le Vincent'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Stereo Love.

0: Maksimum Hit Müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Crash sonrasında demedi deme. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Maksimum Hit Müzik. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Ed Sheeran, Bad Bunny, Sweetie ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılır.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilir, dinleyebilir, hatta indirebilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Dua Lipa, Somber, Federer ve Liz ortaklığı ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
10: Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitmüze The Bounce önderliğinde devam ediyoruz.

sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren. Ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte maksimum hit müze zirve ortaklarından biriyle Fenomen ilk 40'ın bu haftaki 6 numarasıyla devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de DATI ve Take Me There.

0: Pazartesi gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Riviera ve She Doesn't Mind sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Maksimum hit müzik. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, BB Rexy ve Faithless ortaklığı, Becky G ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıç Hugel ve Ultranate'den.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim,
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl.
3: Reklam. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

itiraz edemeyeceğim iki isim. Nicki Minaj ve Kim Petras'la 2023 yılına dönmüştük. Elon Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Hatta biraz daha yükseltebiliriz. Dans dünyasındayız. Beatles ve Bieber Rex ortaklığı Radyo Fenomen'de. Fenomen'in 40'ın eski bir numaralarından. İşte New

0: fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Pekala, çok daha fazlasına göz atacak olursak Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı, DJ Goja ve Jason Derulo, John Newman, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max'e yapacağız.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %100.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot garaj oto ekspertiz.
6: Reklam.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor Trendyol Süper Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Gençler Birliği Göztepe'yi 1-0, Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Amilli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı Kadın Milli Voleybol takımımız 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrederken ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli, Sefaköy Avcılar hatta etkili. Tem'de Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda ise Bayrampaşa İstoç etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Haftanın ilk günündeyiz. Bu introdüsanla saatler 17.

0: tatile gidip de beğenmediğin yerler nereler ilişkinde, sevgilinle, eşinle? Yaz bakalım, bugün bunu konuşuyoruz. Mabel gidiyor. O arada bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Magnetic, ardından Lifestyle, Zara Larsson ve Final Venus burada olacak. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Sakın kaçırma.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl. Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

kalmadığınız yerleri sormuştum. Gelen mesajları okuyorum. Bodrum demiş, sevgilimle gittim. Tatilden çok kredi kartı ekstresiyle anımız oldu diyor. Gerçekten bu kredi kartı ekstreleri ne kadar gündeme gelmeye başladı ya. Çok haklısınız. Hepimizin aynı.

memnun kalmadığın yerler demiştim ideal ilişki sorusunda. Santorini'ye gitmiş. Fotoğraflar şahane, kalabalık berbat demiş. Gerçekten fotoğrafın dışında görünen ne kadar başka şeyler var değil mi? Müziğin fenomenleriyle birazdan Talk To ile başlayacağız. Ardından Stereo Hearts, Adam Lamb burada olacak. Deniz Görkem'le update. İdeal ilişkiyi aramaya devam ediyor radyonda.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Gençler Birliği Göztepe'yi 1-0, Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Amilli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Çeşme demiş. Her yer rezervasyon, her yer sıra. Dinlenmeye gidip sırada beklerken yoruluyorsun demiş. Ben var ya hayatta sırada beklemeyi sevmem. Öyle tatil mi olur? Bir de neyi bekliyorsun?

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: asla beğenmediğin yerler nereler? Türkiye'de ya da başka bir yerde hiç fark etmez. Çok kalabalık yüzünden olabilir, herhangi bir şey yüzünden olabilir. Bugün bunu konuşuyoruz. İdeal ilişkide update'te Instagram'dan yazmaya devam. Radyo Fenomen'deyim. Bir haber daha vereyim. Deniz Görkem'le update'i dinlerken arada okuduğum haberler var. Onlar için radyofenomen.com'u ziyaret edebilirsin. Müzik haberler orada seni bekliyor. Şimdi güzel şarkılara devam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönüne Mertar Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğunluğunu sürdürüyor. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kavacık'tan başlayan yoğunluksa Ümraniye'ye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Travel the Hill Fallen ardından Day Day Shakira ile devam edeceğiz müziğin fenomenleriyle. Sevgiliyle tatile gidip de beğenilmeyen, tavsiye edilmeyen yerleri sormuştum. Paris demiş. Paris'e gitmişler. Romantik şehir diye gittik. En büyük kavgamızı orada ettik diyor. Burada şehrin suçu ne anlayamadım. Paris'le anlaşamam.

0: ilişki arayışı devam ediyor. Sevgilinle tatile kalıp da gidip de hatta hiç tavsiye etmediğin neresi var demiştim. Alaçatı demiş. Her köşede fotoğraf çekmek isteyen sevgilimin kişisel çekip tatiline dönüştü diyor. Pardon da bu senin en büyük görevin. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Fate'le başlayacağım. Alan Walker, Eva Max ardından Headlights. Elok, Alan Walker ve Kiro burada olacak. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
7: Radyo fenomeni. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

dışında sevgilinle ya da eşinle tatile gidip de tavsiye etmeyeceğin neresi var demiştim. Antalya demiş. Temmuz'da gittik, sokakta yürüyemedik demiş. Antalya'yı bilmeyen, Antalya'ya alışamayan gerçekten o sıcaktan dolayı bayağı sıkıntı yaşar. Benden söylemesin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update'te. Devosa Magnetic'le hadi başlayalım. Saatler 19. Yeni saatteyiz.

0: var mı? Kötü tavsiyeler istiyoruz bu sefer de. Umarım günün güzel geçiyordur. Moving to the Sun'da başlayacağım Uygul ardından. Harin Here, Nelly ve Jamaican gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

tatil beldeleri demiştim. Amsterdam demiş. Müze gezmek istedim. Sokak sokak dolaşmak istedim demiş. Ama hiçbir yere gidemedik diyor. Bu kalabalıklardan dünyanın her yeri şikayetçi değil mi?

0: şöyle bakıyorum. Maldivler demiş. Üçüncü gün bugün ne yapıyoruz sorusuna cevap bulamadık demiş. Müthiş açıklamış. Müthiş. Benim hiçbir şey dememe gerek yok. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Müziğin fenomenleriyle Self Away ile başlayacağım. Temple City ardındansa Ali B. Anderson ve Rudy Mental ile müziğin fenomenleri devam ediyor pazartesi enerjisiyle.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Mariani yönetecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Rövanş maçının ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Amilli kadın voleybol takımımız Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubundaki 3. maçında Macaristan'la mücadele ediyor. Maç şu dakikalarda devam ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

sanırsın. Ali bir ardından dans burada olacak. Seni seviyorum dinleyici. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşça kal.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200

0: Kafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Radyo Fenomen.